0: Deynahe. Agine ragine raka deynahe. Açete maçete taçete kaçete. Akeda naka ikida nika.
1: Dilla dilla radila hadila kadinahe dilla mai dilla. Kayara sada sariyara kaga şeyara maya gza.
0: Ariyegari.
1: Ariyegari.
0: Ratsariyegari.
1: Arira.
0: Esiyari.
1: Esiyari.
0: Masiyari. Pada sikopila şavizma.